0: Arkadaşlar az çekilir deneyim. Telefon ya dene. Perché salire?
1: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Hamble. Stai ascoltando.